0: nyamye bliye bendeng ble nyamye waye ye esre o aduba nyamye bliye bendeng ble nyamye waye ye esre o nyamye matorie ni omojan nyamye bliye omojan ni o famie Jesus Christ atorie ni omojan Jesus torie torie ni omojan amaye koko torie ni omojan Nana nyamienia, aye nga yili mani eka edi, mevye ma faka kya mwiso tia ekwa dima.
1: Dungla enzwe, wani kola lani plakari, sana vye mami anume diya vye kun edi pia.
0: Nana nyamienia, aye nga yili mani eka edi, mevye ma faka kya mwiso tia ekwa dima.
2: Benga beki akbamu, beblo toni kbamu, bebe dile buyakuna, beki beki lewe zumanu.
1: Nyande nyofe.
0: Nana nyamienia,